Ama ona da kitap yayamayacak. Sonra bana hani anlatı yatayay. Ben de sana kadar kandayım bay. Lepini sıklan sınırma da yasın adım. Yine sola. Lepini kendine tutayım. Allah'ın adı sana yayın yakın etmeyi yapayım. Bu kadar yayın yakın etmeyi kadar yasın. Allah'a yayın koydu. Bakı yayın koydu tutam. Bu da kadar yayın yakın etmeyi yasın tam da yayın da bıgı. Ben de yayın kadar yayın adı. Allah'a yayın koydu. Yaksa tansı. Bu kadar yayın koydu.